Uacıya good afternoon çeşim yine oşu bir cevşe çeşim ögeye de bacım onun oşu çeşim bir cevşe çeşim ögeye de bacım onun oşu çeşim bir cevşe çeşim ögeye de bacım onun oşu çeşim bir cevşe çeşim ögeye de bacım onun oşu çeşim bir Ago ona shabato dash nishin the bajmon ha nishim jabato fred tomato gegen yagi baja yaimu de quiz goi ga am yoi te ki asat sa do yama gaj ga hando na nui jas siku nij kia da obnak shto gado tadom jashu a kawapet kia wii jidi yaimu hi gwa dan dan di ikte ga hoya yaskui jad jad gips kia jad wajum shta duk javtu bija nisho jo hitma duk jan da di ish ish gaj kia meg so gana da bimbi toga yakushtu daun wach kia negu mochi gabata nanon hago yu da bajmon

0: This is Melissa Pack. You're listening to CBC Radio North.
1: Hej, kom ikke sådan med dig, hvad der tænker du der hvordan du undrer hos dig, så jeg gerne undrer hos dig, så ikke nyt. Hej, kom ikke hjem, så går sådan om så det tænker jeg ikke næste gang, men om en hundrede. Fred Thomas der går der hele min ud, så jeg ikke vil gå på min hæt der hele spæt Con River. Hej, jeg går der skot jeg går, nej, jeg går sådan i april. Hej, jeg er så kommet så sådan i så går der måske at der jo går nyt og jeg går der nyt igen jeg går han tog hos. Og nu jeg ved ikke hvad det er så langt chap jeg må have gået nej jeg kan ikke bare chat det jeg må have gået der har speed.
2: Jeg kunne være så så det er skønt at sige kun der jeg gerne det der jeg går jeg du har jeg næste gang har der jeg den har jeg det ikke nej her det er skønt. Altså jeg har jeg
3: just best my family. Like Clayton, Randy, their families, I started at Con River. Genaga and Gia and other shit and Gia did no sims. I'm sure you would start the anonymous. We got the winter one or two, put the ass in. I will not show. I saw his job was of indeed going on. Such to slash, yeah, just got you well, yeah. So when I swept down in the beat, I saw an abbey and so when I swept down in the movie, I. We were mad and he had to be mad at this. We're going to start checking. We're going to start doing the beam of watch.
2: We have a guy, they can do in a tie. A guy, again, Jija Kush, a Sasna day, Tada, Hasamaki, Moshoed Nishka, Asa Dina Pelt.
3: Yeah, in 20 Dina Pelt, Cindy Clayton and his voice was actually Randy again under 12, maybe 13. Queenie stocks is we mean big social in the head Clayton. We all 13 and I've had a as we were saying with awesome on the head change gave she was just all mamma Clayton.
2: Oh my green G say I had a sheep scar we but Bob How Nesky they dug on and G smug I hear Yabba Jagunes Bob had Yangudes than I just Bob had Ganesh can take it into here.
3: How many hours you have here again? Mako Hongi and the Bio can have Mako Hongi, she should be. I got scared, Nash. I did you at shit, we not should care. We had Nisky, they snagonia. Can I get no sweet there? She can often then no sweet. Them several Nashta, the Gunshash and their Bandits games, Nibi, can I get them? They had the G, Jesse Dadne, Jesse Meet Sudna.
2: The
3: boss was too still going. My mother see to at Master Gorganet. Can I move to the house? Can I get to the house? Can I get to the house? I got to Gorganet. She wish. No, I didn't show up. Gorganet, you and she wish you there. We were asking you at doing to the kilometer 4, kilometer 6, meaning that kilometer 50, meaning the 84. I didn't show up. Gorganet, you and I didn't show up. I didn't show up. I didn't show up. I didn't show up. I didn't show up. I didn't show up. Can you ask how she wish up to us how she wish corner as I think shall be in a saw? Then I shall call an agent, she wish I stood again at that sugar juice in Anodia. getirgin şaşagu dağıf tanık dibi. Deba, deba nöşün meşşigini ya cişsizde gün. Cibitin var gen duaşşim, cibitin var gen vicağın. Deba nöşün meşşigini ya haka tıkaya dedi. Çeddi tıkaya gıbına. Haka mşte cişuya January, demek Mars ya haka cişuya. Mugu ayaz, mugu saha hep bizi gün edit haksız. Nöşüm ya meyaz gı. Emu gaydı psikabınanı gülü yaksıdı gülnoş. Aşına şıtağım şıtı. Ben de gayfşu, gayfşu ve gayfşu kuşku. Hara kamakına şıtı şaştı. Gülü kaçı muğut ne şıtağım şıtı içi içe bir yüz kaçı muğut. Sıkaçı işkin iş kodanı kaçı muğut. Mütün üçüne şıtağım şıtı içi daktı.
2: Ökaya... Danes psnaktında ihe ugece upuyna ip mahayne. Danes psnaktında ihe... Deke ihe Con River gaji dayak.
3: Bu yağın ağın neydi? Tabi yağın ağın. Bu abi maskeyadır dek gamsin. Şimdi Sibastas kuyuyen az gittin o gün ned. 12 kilometres içip sana gün. Mugay yağma kopkısı. Yağın ağın ekstra higin ağın. Bu abi maskeyadır dek gamsin. Skidu abi çağın 12 kilometres içti. Mugay yağma kopkısı. Hüt nis ne bak my cabin. Ay my daughter's cabin. Şimdi 12 kilometres içti. Bakın ya dedi su kubinanı diye, düşe su kubişi diye. Bu ne olsun ki miyan, maybe 10 minutes. And then ne olsun miyan, daha ne olsun ya. Diye akşağın hanı, dağın namun ya. Dağın namun han. Dağın muz sağlı kapsı kapsı, nici kapsı kapsı kapsı yiyor. Tebe tutu ya anay, henipsi. Akşağın hız, tebe tutu yiyen, nes. Ge bir yaşı var, tebe tutu yiyo. Ge çastet. Egun kunu minin kumu çağırmış, şiştiğini bilir, herkes nasip ediyor.
2: Ökaya, çıkıştığın higuna, neş kıngan, cihan neş gezi, ezinin parınot, aşkan müşti ezinin pardo.
3: Ya, ya, dakşi de, dakşi de, yusumun hulo enci de, neş ve sakın iyi de, ezinin pardo uşki de, inanır ya. Kırab minu, içi oğuk bu neci, gıstız. Ofse de minu yer ve şun kod niçsi günü. So, sen yuva ve şlovu yan ya.
2: Tabi çıkım yuva mi çoğun ci.
3: Giben dut sen gün ya, zan bir sağ yuva ve şuf yan. Afta işi kadarın ciddi günan cida. Sıma şuma şu afta işi kadar yoksa. Se diştim ce mihen o, nişan gıb mihen ha. Bu işi ne var aşkıdın de kutu bu. Demmak, den gece vicev.
2: Эгэн гайдэдан давачка мио митшон джиш штэдэн.
3: Я жибадан еле мио митшон. Согаш мио куян же мио митшон.
2: Данэтин нагчи Фред эска айхэ джинду ай джибаш чэджэн эска джинду хонжи.
3: Мэгэн дэбэнэм сквичи саткагэнэ гаэк дэссум сквичи чтэгэмуэнэ би шиахэдэн гэнэн гутходни дуктаутан ойжэ. Tıkın olsun diye şiaga da var ki yine sütten akal. Hakkı da hoş yaptım. Neskidi gör, doğu diye neskidi var şamın açayım. Çeydi de o kudu olmadı. No choice, no spirit. Hakkı da yasak ne yok şiaga. Cebi şibido ne yok şiaga. Hakkı da ne yok tuba ne. Mündü binde ne sıkant ne. Hakkı da ne de çaş deyiz. Şipi dalkaz. İngici bin kuen tiyen. Nandı omu gozu bafkero.
2: İspitin huyaga megoje enduhun anocay dimokşana aman skıda gay gibi asasay istige.
3: Ya şu in nişo aran son ne dimokşana anocay. Hayda gizik sana nosum eşkoş yuda. Ya ema gayna kleydin udans. Udana şu gaji 5 years old. E gizki de muhtet san. Eşka gunu itga. Ay haşma şkidi unuçe. Çe duşte de çikoduşte de gizik. Visaje muhtet dimokşet. Benim aklım arıştığım için bu kişiye tabii ki aklımın da bir şey düştü. Farkın oda anca bu kişiye müşmanın çıkarsa hoşçakalışı uyuyoruz.
2: Asam bir şey duyunca iyice uyuyoruz ya. Ne deyse ya ne deyse cendu şükün tadı ne deyse East Main asam bir şey de ne gidemce ihtiyaç var.
3: Asya da seyde aksi duyunca iyice bak yuva. Abi yuva çıkarsa hoşçakalışı da eşkumun yaptı da duyunca. Naşkıca six families that change binmek eskice sebep kedi açısına. Nere six more, 12, 15 families içi de önce. İstas bir sakının doğunanın, bir mişahın doğunanın Con River.
2: Dence iyi dihtak çakçı da dihten oğun cişke şükçen doğunanın bir yasa var en parnod.
1: Indigenous Music Countdown. Now, I go to Mimi Obamsawan, who are Negamon, steady.